Bilmiyorum. İmam ne? Bu fasili kumbu kuyruğu işte var. Yani yüz kiri, yüz kilo tajı admiyen, yani yüz kusur halin çelen yer. Onu sünbeyin kayıplar, bu fasili tuki. İnşallah adam seti yaramam bitiriyor. Yani mümin yu hasar kucu nyangi, yana acı cevap yer. Yani yalla kesilen, yalla fuga sen baba. Yalla devlet sen aktivite sinde kayıp. Yalla yolu kucu jam, o devlet sin jam. İnşallah Rabbi yaramay kucu şifa o. Agni ferbanyem, yalla sinyal dikkat. Yalla sinyal.